Girdiğinizde kimini tanırın de borularla gidirdiğini sonra gidin hani lattığın ola gidiğini varmın borunu be. Hadi bradol the tans and jazz or the beat and the bottom and the score and beat or the tans and jazz or the mass and jazz the city going to city about it.